0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aşk, az adı. Katta sen.
1: Katta bulardım. Uydaman de vastaki.
3: Az aşk, bilesem bana böyle 3-4 günden beri bir soval kıyna vattı.
1: Ne mi?
3: Kötüçüm, bilesem her günü öyle ki işten kesem kulüp, böyle kolların köksinde, hamiyalı top tazı, çipçıra diye böyle kulüp kutular diye. Bugün başka şey sen bilesem mi? Öyle ki keyfiyetin yok mu, ne mi bulu az aşk?
1: Ne mi bulardı vastaki? Yani o koşnamız buna uğraşıp kaldım. Çünkü keyfiyetim yok.
3: Vay vay vay, beçara koşnalar
1: Vay, bu ne mi dediğiniz? Ma xotiningizga umuman rahmingiz kelmaydi mi? Tavba qildim, qo'shnilarni yonini olishingizni qaray.
3: Endi Ozoda, sani qanaqaligini bilmasam ham mayli aka. Ana kunlar chaqsin o'ldirasan-ku, shuning uchun qo'shnilarga rahmim kelyapti.
1: O'zingiz har doim aytasiz-u axir, birovga haqqingni bermagin deb. Men ham shunaqa qildim-da.
3: Nimaga haqqingni bermaysan? Men tushunmadim, o'zi nima bo'ldi?
1: Ularni aytishicha vositaga siz boshqa ayollar bilan yurayotganimisiz. Men sizni tarafingizni olib, ular bilan urush qildim, tushundingizmi?
3: Malajes, bechora xotinim, to'g'ri qipsan.

0: jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz. Yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Lekin hozir ko'pchilik ota-onalar moda bo'lib qoldi. Ko'pchilik ota-onalar to'ydan keyin yoshlarni alohida uylar joriy qilishyapti. Sababi oila ro'zg'ori o'z tebratsin, kuyov bola 3-4 so'm pul topsin, ro'zg'or qilib kelsin degan maqsadda. Lekin alohida yashab, g'ablatda yashasa ham bo'lmaydi. Beg'am oilalar ham bor, yo'q emas. Yarim kecha soat 3, endi er-xotin shirin uyquda, endi shunaqangi uxlashyaptiki, uyga kim kiryapti, kim chiqyapti, hech kim bexabar. G'ablat uyqusi, beg'am. Voy sut tossa to'pig'i chiqmaydi. Eşi yaşlıkta oğru bimrar kırıp sekin üylerdiği barbaylığını yığıştırıp bir çikkeyi koyup harayı oğrunem erinmezden yeni hatun turguzup kolu bile ayağına boylak koygan o. İkkelesiyen birbiri kadar mayankara bu yeni hatun guvah babbalı bile hemen sen kurdu. Buranın sınırışına yok kılışımız kereydim sekin. Ay Allah'a da gelişim sen guvah buldun, sen hemen sen kurdun, sana öldüremiz ahri gepi. O tüynümedirse ayalam şaddatken eken. Ben atım Cemile öldür Svalaç. Öldür azine kanı gör öldür. Cemile bana öldür. Oraya vay bana ona mı? Hadi Cemile. Ben seni öldüremeyim. Ben yaşıysandım erini aldı. Eylene otup eriye kırıp sen hamarazanı gördün. Senin toçunu öldüremez. Hatırın tırı koradı. Çünkü bana onamadı Cemile. O yaşıysan ahır gibi. Otayın numadı sen eriyem kırattırım. Akele. O zaman benim atım Şokatu. Lekin yaşlı günümde Cemile edip çaklaşardırım.
0: Hangi ama? Ustaları.
4: Assalomu alaykum. Robb orasi bir yil oldin mana shu sahnada qo'shiq kuylaganman. Mana xudoga shukr, yana diydor ko'rish nasib qilibdi. Mana shu kelayotgan yangi yil hammaga omad, cho'ntakka daromad, chiroyli qomat, sihat salomat, fayzu barokat, xudodan karomat, niyatga qo'shilgan baxtli, saodatli, taxtli bo'lsin. Mana shunaqa yangi yilda kim chiroyli ketadi? Ayollar, qizlar, to'g'rimi? O'tirishligi ham boshqacharoq bo'ladi. Do'rilarda to'ylarda ayniqsa, stulligi kamera kelib qolsa tamom. Dugonalar turdi. Poti to'rotir kamera kelyapti. Toba qildim. Ovqatligi tiyma Nargiz. Bular o'z ishini qabiladi. Ovqat yegin kelsa, kamerasini g'odaytirib olib kelaveradi. Toba qildim. Bolalar ham jim o'tirmaydi, qizlarni oldiga kelib, "Yaxshi qiz, yuring raqsga tushamiz." "Yo'q, tushmayman." "O'zingiz bilasiz, ketvoradi." Qiz ichida ahmoq. Yana so'rasam bo'lardi-yu. Toba qildim. Mayli Guli, xapa bo'lma. Yur o'zimiz o'ynaymiz. Qizlar chiqib qoladi to'yilarda. Fati, ana bala, men qarayot. Qaysi bala qarayotdim? Ana mo'lini supara. Voy ahmoq, boya mendan telefon nomerim oldi deb ensang qarayotdim. Ahmoq bo'l ekan. Lekin Gulnas, menga ana sariq bala rosa yoqdi. Nimaga? Sutkasi bor ekan, mashinasi bor ekan. U bola menga yoshligimdan beri qaraydi. Nimaga? Adami sho'ppiri. Toba qildim. Lekin qizlar, ana jingali sochli, qorachadan kelgan, otoyib ekan. O'sha bola kelsa, o'ynamalaring. Nimaga? O'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. Yo, nimaga? O'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. U bola bilan men o'ynamoqchiman.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke, oy Vosteke, bu nima ahval, bu nima ahval?
4: Bu nima ahval, man.
2: Voy, ko'rib turibman sizligingizni, Vosteke. Qo'lingizdagi stakan bo'shab qopti-ku, undan tashqari bitta butilkani ham bo'shatibsiz.
4: Qo'limdagi bo'shmi? Bo'shab qopti. Bo'shab qopti.
2: Yana bitta bo'sh stakan kerak emasmi mabodo?
4: Yo'q, ikkita bo'sh stakan kerak emasmi? Kerak emas, nima qilaman?
2: Toba.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Orta, keçeçi mən kursdaşımız Botırdan pul avatkənini qorub qaldım. İçləyəm olsun.
2: Ha, haçan? Qaysı Botır etvasın? Ha, umu, yox, özüm.
3: Xan, nəməgə tutulvasın? Duduqlanvasın.
2: Ayyo, özüm şimdə adıdım ku. Oqışdigi stalovin aldı dağgan pulum etvasın?
3: İyi, hala oşğunu dəyən pul aldıyım mən. Ama kruşdigi fayeni aldı dağgan pulini etvatudum.
2: Haa, doğru doğru, oşətdə aldım. Kim etsən ki oşğunu da aldıdım?
3: Doğrusun et. Hech pul olding?
2: Olmadim, Nazo.
3: Olding, o'zim ko'rdim. Nimaga olganingni ham bilaman.
2: Xo'sh, nimaga ekan?
3: Savolni qancha olganingni et? Olding-a?
2: Oldim.
3: Qancha olding?
2: Nazo, olgan pulim ikkalamizga ham yetadi. Faqat nimaga olganimni hech kim bilmasin. Botir-ku senga yetibdi, lekin sen hech kimga aytma, xo'pmi?
3: Ha, xo'p. Lekin Botir menga ham hech narsani aytgandi-yu. Prosta menga ham olgan pulingdan bergin deb shunaqa dedim-da. Endi aytchi. To'g'risini ayt, o'rtoq. Qancha berasan menga?
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Jazirama yozning,
1: jazirama yozning nurli tafti har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar,
1: baxtimizga omon bo'ling.

parçalı solum keçe, hicranlar get olur keçe. Köz öngümde humar közleri. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyemem yine sensiz. Hayalimde senin sözlerin. Bahar çağı solum keçe, hicranlar get olur keçe. Köz öngümde humar közleri. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyemem yine sensiz.

Yozning jazirama saratonida hamnafas radio. Qadamingizga hasanot, qadamlariga hasanot.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Куян сетке көтеріп, айығының библиотеке секіріп қопты. Айығы библиотеке де ішілер екен.
4: Сау алейкім.
5: А келен, Куянжан, келен.
4: Гөшбалы, а?
5: Куянжан, бұ ер библиотека. Бұ ерде китаблар болады. Гөш, о, елі нәрге таманды, бұра кезді қаса қанасты болады.
4: Бұл ендісі, әттәс күнем керіп, сау алейкім. Гөшбалы.
5: Куянжан, бұ ер библиотека. Бұ ерде гөш болмайды, китаблар болады.
4: Ho, burak yedi. İningiz. Sağ ol ekim. Göç var mı? Şap kulağıdan şuna manya kara gülay.
5: Yani bir madde göç sorap görsem, maşı şalpan kulağıyla divelge mutlap koyamam dıptı.
4: İningiz ne görüp? Sağ ol ekim. Mıkba mı dıptı?
5: Mık, yollu nergibedi de burak yedi kasa parasın şuna yılanı da Türk halayızı hazma gider. Bu yerde biblioteka kitoblar bo'ladi desa, unda go'sh bog'i
0: adamlar.
3: Meni tanishlar, ismim Rustamjon, familiyam Hamroqulov. Yaqinda Namanganda shaharda garispolkomga 5 ta xotin meni ustimdan arz qilib kiribdi. Shu Rustamjonni dastidan dod. Aylanib ketay, bu qiziqchilar qasim ministrligiga qaraydi. Bu qiziqchilar madaniyat ministrligiga qaraydi. Kimdan shikoyat qilyapsizlar? Mana u Rustamjondan. Aylanib ketay. Televizorni ochsak shu chiqadi. Radioni ochsak shu. Magnitofonlarni egallayapti, bu dazmol qo'ysak ham shu chiqyapti. Aylanib ketay. Uch qo'rg'onda bir joyda to'yda qiziqchilik qilib turibman dey. To'yda 90 yasharlik enam bor ekanlar. Shu enamni zakazlariga binoan obarishgan ekan meni. Enam yelkamga chopon tashlabdan og'zlarida noslari ham bor, qo'llarida hassa. Mani oldimga chiqib, "Rustam tog'anim, shumi?" deb qoldilar. Nevaralari tiki tirigi shu yana. Tirigi shu. Mana aytdingiz mikrofonni tuyaga sanchib qo'ydim. İki sütke verseydi bu. Dese inem cüde beni körüşke arzumandı o gen inemeken bana kadar paha kurdum kurdum. Vay kurup gitme kurdum. Adam korsakan ona bakar o. Kırık şılığını kışıp kalmasa çelpek görebilirse içemi yemeydi.
0: Hangi ama? Ustaları.